Mundarijan yolqu qoyilgandan keyin aldi bilan o'lka atlab boshqa joyda davolanish haqqini rasjot qilishda qo'llaniladi. Andin har qaysi o'lkalarning chiqim qilish doirasi bilan tadrijiy jipsilashtiriladi. Loyihada ijozat o'lchimi bekitilib, kelinkidan zarur, bexatar, unumlik, bahosi muvofiq, fond xavf xatrini kontrol qilgili bo'ladigan turlar kirgizilsa bo'ladi. Hüsn güzelleştiriş, sağlıkını saklaş, iktidar karakteri bulmağın hüsn tüzeş, salametlik tekşürüş katarlık, kesel davalaşkı kırmaydıgan türlü. Şunaqla, önümü inek bulmağın, xayıp xatırı bir kadar yukarı türlü kırgızılmaydı. Bu tedbir, davalını soğurtısıdan çıkım kılıçını teximu kelipleştirip, yukarı önümlük buluşkı türtkü bulup, ammanın kesel körüsteş, davalanış, hukuk menfaatini teximu yakşı kuhtaydı.

0: Jonghua Xalq Jumhuriyetinin Millatlar İttifaqlığı Taraqqiyatını İlgiri Sürüş Qanuni 2026 yılı 7 ayının 1-ci günündən başlap yolğa qoyuldu. Jonghua Xalq Jumhuriyetinin Millatlar İttifaqlığı Taraqqiyatını İlgiri Sürüş Qanunini öğrenip, təşviq qilib, izchillaşdırıp, Şinjanın Millatlar İttifaqlığı Taraqqiyatı işlerinin yuqarı sifatlı taraqqiyatını haqiqi ilgiri süreyli.
1: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyliş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış ders hansı, pänni umumlaştırış sähibisi tesis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini äwç aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul tesis. Teşebbüs kılaylı.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, bu sahibimizde yöbinli kandak yese ozuqlıq kımeti yukarı hem sağlam boludu degen mazmunda sözləp berimiz. Dekala kalendarı boyunca 8. ayının 15. günü ait olulub. Zhongqiudiki yöbin mazdilik hem tatlıq. Aldı bilen köpçilikinin bayramını təbrikləyimiz. Zhongqiu bayramıda yöbin bu bayramının ruhi. Yöbin gerçi mezdilik bolsa mı, lakin yaşan gallanın hazım kılış iktidarı yakşı bolmağışka, bolup mu diabet kesili, semizlik, kandı yağ köpeyip ketiş, arteriya ketiş, yukur kan besim ve tajsaman yürek kesili ba yaşan galla yöbin ne imkan kadarı az yeşi, ya ki muapıq mıqtarda yeşi gerek. Yaşan galla yöbin yegende tövendikilerge dikkat kılışı gerek. Yemeklik bexatarlıkiga kapalatlı kılış lazım. Yöbin yeyişten burun, oralmadaki işlep çıkırılgan vaxtı, süpet kapalat muddatını iniq körüş gerek. Şundaqla belgesedeki saqla şaraitiga dikkat kılış. Bolup mu, bir kısım alahidi yöbin lani, meselən, gül, meyve, köktat, marojni yöbin qatarlıqla saqla şaraitiga dikkat kılış lazım. Onun başka yeni tayarlanan yöbinin sırtkı şekli tolgan, gül nuskları enik, rengi uçuk, sırtkı görünüşü parkırak, yumuşak keledu. Kona nacar yöbinin rengi gayri, tutuk, parkırak bulmaydu, körken bulmaydu. Kurgak, purganda gayri purak yagi buzulup kalgandek purak buludu. Bu gül yöbinini yeyişki bulmaydu. Umumən etkanda yöbinin energiyası yağ, şeker, tərkibi yukarı. Bütün ailedikilə cəmb olğanda yaşan qalla yöbinini əhvalğa qarab yaydığan yeməklik qılıb, az yəb, köp titib, bölüb yesi buludu. Bir ailə kişiləri hər bir parça yöbindən tən bəhrimən bolsa, bundaq bolğanda

0: Muavini Shujisi, Ürümçi Şehirlik Partiya Komitetinin Shujisi Wang Lin münasebetlik faaliyetke katnaştı. Çin Şaucan Erkin Tunyaz, Ürümçi Şehirlik Gongan İdarisi'ni berip, bayramda düzenlilik kılıp vazife icra kılışka tayyar duruş. Ammığı mulazmet kılış katarlı hizmetlerinin kanat yaydırılış ehvalini çoğunkuru tek sürüp tetkik kıldı. Vilayet oblast şehirlerinin mokumluğunu koğdaş bir hatırlıkını kapaletlendiriş hizmetini uğrulaştırdı. Bütün Şincan'daki her dereceli gongan kadır sakçılardan samimi al soradı. Çin Şaucan bunalarını tekitledi. Cungçu bayramı devlet bayramılık demeliş vakti uzun. Sırtkı çıkıdığan adem abdomobil köp. Türlük faaliyetler köp. Cayla münasebetlik tarmakla mokumluğunu koğdaş tedbirlerini puhta inçike emeliyleştirip, yakşı cemiyet amallıkını hakiki koğdap, halkı kolaylık yartıdığan, halkı paydalık, kalbini illetidığan, mulazmetini tekimi köp kılıp, tınıç, inak, cemiyet muhiti ve bayram keyfiyatı yaratışı gerek. Çin Şaucan Erkin Tunyaz, Şincan Ot Uçuruş Kutkuzuş Baş Etirtinin Kumandarlık Merkezi'ye verip, vazife icra kılışkı teyyar turuş, ciddi ahvalda kutkuzuş, yardım veriş katarlık hizmet doklatını anladı. Ot Uçuruş Kutkuzuş kadımlardan bayramlık al soradı. Çin Şaucan mındak dedi. Ot Uçuruş Kutkuzuş koşunu ammağı yakın alakısı koyuk. Köpçülüknün, xalqının amallıqını qoğdaş, xalqı bəxt yartış, muqaddəs məsuliyyətin puxta zimmisi yeyilib, ciddi işlərini taqabıl turuş boyunca dijorneli qılış və yoşurun xəvbini bir-bir təksürüb tügütüş xizmətini əstaydıl işləb, qutquzuş əməli can ixtidarını aşırıb, əmmə ayılının can bolışını, xatır cəmlikini həqiqi qoğduşunu ümit qılıbən. Çin Şaucan Erkin Tunyaz bayramlık bazar teminatı ehvalığı intayını köngül böldü. Ula, ürümçi bir yençün bazırda xalık durmuşuğu münasbetlik tavar teminatı kapaletli kılış, bahasını mokumlaştırış, yemeklik bir xatırlıkını kapaletlendiriş katarlık hizmetlerini tekşürüp tetkik kıldı ve tekşürdü. Bazarda zapas, mal, yeterlik, ilim, setim tertiplik idi. Çin Şaucan ticaretçiler bilen samimi paranlaşıp, mallı kırgızış yolu setiliş ehvali bazı katarlıklarını tepsili sorundu. Ularını kanun boyunca samimi ticaret kılıp, yezigilik mesulatlarının süpet ötkilini çın tutup, her millet amızığa hatırcam istimal kılış şaraiti hazırlap yerişine tapıladı. Çin Şaucan mundak de tekitledi. Bayramlık maddi eşya teminatını kapaletlendiriş tümelleyen aileyi münasebetlik. Bazar teminatını küçebbi yetip, bahanı tekşürüş, nazaret kılış, başkuruşunu küçeytip, yemeklik bir hatarlıki boyuca kanun icra kılış, tekşürüş salmakını zorayıp, ammının yemeklik bir
1: hatarlıki 24. günü Abdonum Rayonluk Partiya Komiteti ve Halk Hükümetinin hizmet dokladını anlığında, cemiyet mukimliği ve ebedi emirlikten ibaret hizmet baş nişanını çın puhtu tutup, Cunhua milletin ortak gevdesi enini müstehkemleşini zit çöredep, Cunhua milletin ortak gevdesi kuruluşunu alğı sürüş gerek deyip tekledi. Bir yıldan bu yan, bütün Şincan'daki kadrlar ve amma tapşırıqını əzdi çın saklap, minnettar bolup cesaret bilen ilgirledi. Cemiyet umumiyeti sicil muqim bolup, Cunhua milletin ortak gevdesi kuruluşu puhta alğı sürülüp, iqtisadi tereqiyat muqimliq asası da ilgirlep, muqimliq asası da yaxşılanıp, her millet amısının erişiş duyğusu, bəxt duyğusu, bexatarlık duyğusu sicil küçeyip, Cunguca zaman evləşdirişinin Şincan əməliyyidine puhta qədəm ilindi. 9-cu ayda Şincan'da meyveler mey bağlap pişip, həmi cay güzel tüske kirdi. Cunchu bayramı yetip gelip, devlet bayramı keliş aldıda, şehirden yeza kentlergece emmil yer koyuq bayram keyfiyatı çömdi. Abdonom rayon kurulğanlığının 70 yıllıqı baş temizirki muvaffaqiyetler körgezmesi zali resmi eçib etilgen bir yıldan buyan 1,390,000 adam qetimge yakın ekskursiyacı kütüb elindi. Ürümçi şehri ahalisi Yü Seysün mundaqdiri. Hazır yollar nahaydı kən, əm yerdə iğiz bina qat götürdü. Qatnaş bək qulaylıq, qoşnularımı nahaydı inaq ötümüz. Bunda xatırcam turmuşni partiya və hükümetnin qəmxorluqıdan ayırıp qarışqı bolmaydı. Bir yıldan bu yan Şincan'da yukarıdan tövengece hem meylen, baş şucinin samimi tapşırığını əsli çın saxlap, Cunhua milleti ortak gevresi eğini müstehkemleştin ibarat asasi liniyeni zid çöredep, cəmiyyat

0: gövdesi eyağını müstəkəmləş, yeni dövrdeki partiyanın milletler hizmetinin asası liniyası. Şundakla, milletler rayonunun türlü hizmetlerinin asası liniyası. Şincan'daki her millet halkı uzundun buyan birlikte iştifaklaşıp köreş kılıp, birlikte güzel yurt makan berpa kılıp, rahat cephada, şerep numusta, hayat mamatta, takdir kısmeti birli buluduğun ortak gövdini şekillendirdi. Kalip ve küşünü mücessemlep, terakiyatını gözlep, bir niyette hemkarlaşıp, kelgüsünü yaratış için cezmen, yeni devirdeki partiyanın Şincan'ı idare kılış tedbirini toluk delcayda, umumi yüzlük ızçıllaştırıp, Cumhurba Millet Ortak Gevdisi yeğini müstahkemleştiğine ibaret, o asası liniyeyi çın bağlap, milletlerinin onarının danıstek zıç uyuşuşunu ilgir sürüp, iştifaklaşıp göreş kılıp, cesaret bilen ilgirlep, Cumhurba zamanı yulaştırış musabiste, güzel Şincan'ı, teyhimu yakşı kurup çıkaylı.
1: Stansımız muhbirleri Wang Dong, Miao Yu ın haber kıladı. 2026 yıllık Abdonom rayon boyunca Pıhravi Karhanalar Mulazimet Eyi Məxsus Meydan Xadim Təklif Kılış Paliyetinin başlanış murasimi hem de Xudan Olaytının Nəx Meydanda Xadim Təklif Kılış Paliyeti tünü gün Xudan şehrideki İpek Yolu İşlemçiler Bazarı da ötküzüldü. Xadim Təklif Kılış Paliyeti meydanı adamlar bilen lıq dolgan bolup, her qaysi karxanalarının körgezme urnada məsləhət sorğılı kəlgən xizmət izdigücülərinin naiti köp hikayelikini körgül bolatdi. Xizmət izdigücü oğul Nisa Obul Xayri muhbirğa mındaqdırı. Bu qaltırlıq türgü münasibətlik xizmət depişini oylaşdım. 3-4 min yuan işyaqı erişini arzu qılımən. Bu qitimki xadim təklif qilish paliyeti 171 karxana kəsbi orini qatnışqa cəlib qilib, uçur texnikisi, toqumicilik, kiyim kecək, yasımicilik, pişiqlaş, top və partisiyetiş, mədəniyyət, köngül etiş qatarlıq sahələrini öz işçigə alğan 5565 iş orini bilən təmirlədi. Xotan vilayətlik Adəm Küçü Baylıqı və İctimai Kapalət İdarisi Partiya Qrupsının əzazi Amvi İşqi Uğurlaşdırış Mülazimət Mərkizinin müdiri Xıqan Mundaqdırı. İgilik tikləş boyunca yölək boluş, Adəm işlətiş cəhətdən udullaşdırış, İctimai Kapalət Yardım Puli qatarlıq karxanılarğa xəliqqa nəb yetküzü siyasını puxta inçkə əməliyiləşdirib, məxsus meydan xadim təklif qiliş, bivasitə köristib iş ornını tonuşduruş, kəsb cəhətdə yetəkçilik qiliş, maharət boyunca tərbiyələş qatarlıq mülazimətlərini daimliq qanad yaydırımız. Yine karxanalarının işçi qobul qilişi, ammının xizmət izişi qiyin boluş məsəlisini Çin qəlib, Çin hissiyat bilən həl qilimiz.
0: Stansımız muhbirleri Liu Kai, Rinchi Chao xəbər qiludu. Cungchu dövlət bayramılıq dəmeliş məzgilidə, Şincandaki tömür yol tarmaqları yolucularının dəmeliş küllerdeki səpərgi çıxış ihtiyacını bütün güç bilən qandırış üçün vaqtlıq yolucular poyizdin 571-ni köpəyətişini pilalladı. Bu yıl tömür yolunun Cungchu dövlət bayramılıq dəmiliş məzgildiki toşuş məzgili 9-cı ayının 23-cü gündən 10-cı ayının 8-cı günü geçə 16 gün boludu. Şincan tömür yolu da 3,180,000 adem qetim yolu uçu toşulub, bulduruqı şu məzgildikidən 9,13% eşşi. 10-cı ayının 1-cı günü yolucular yuqarı pəllisi görülüb, 300,000 adem qetim yolu uçu toşuluşu mülçərləndi. Şincan'daki tömür yol tarmakları toşuş küçü baylıqını bir tutaş pilallab, poyiz köpeytiş, ok poyiz grupsini kaytıdın beriktiriş, adetki süratlik yolucula poyizga vagon koşuş katarlıq tedbirlerini kullanıp, poyizden yürüyüş layihasını udulluq əlalaştırıp tənşep. Kızıq liniyelik yönelişinin yolucu toşuş iktidarını en zor derecede östürüşünü oturuğa koydu. Ayrım alda Cənubi Şincan yönelişiye 201 qitim, Şimali Şincan yönelişiye 320 qitim, Şarkı Şincan yönelişiye 16 qitimlik növetçi poyiz. Şincan'dan çıkıdığan yönelişke 34 qitim vaqtlıq yolucular poyizi köpeytişini bekitti. Yolucu Şen Şen Şın mındaq dedi. Hazır sayıyaçılıkdan avat mezgeli, bilet setiveliş bir qadar qız. Poyiz köpeytilgendinkin bilet setiverişimiz bir kadar kolay ve asan buludu. Jongo Tömür Yolu Ürümçi İdarisi Guruhi Çeklik Şirketi, Ürümçi Vokzali Yolucu Toşu Seyhinin Muavun Müdiri Gao Kun, Tömür Yol Tarmaklarının Tianşan Kar Leylis Namlıq Mulazmet Markesini devamlıq cülalandırıp, yolucularını Tehmi Ravan, Tehmi Köngüllük Sefer Kılıç İmkaniyetiyi İgi Kılıdğallıqını Büldürüp Mündaq Dedi. Dəlilləş, bilet tekşürüş, vokzaldın çıkış qatarlıq yollarını canlıq tanşap, yolucularının səpərək çıxışıqa kolaylıq yartımız. Xadımlarını yokur pəlli məzgildə, lifet, yer astı yolu, vokzal süpüs qatarlıq noxtuluq rayonlarına mülazimət qiləş, yetəkləşki köpəytib, səpləb, noxtuluq yolucularına aldın kilişib, yardım qiləş yöləşinə əməliyiləşdirib, yaşanğalla, balılar, meyib yolucularına bütün müsafılıq səmimi həmra bulub, yolucularının səbərək çıxış ehtiyacını bütün küçümüz bilən qandırmız.
1: Stansımız xəvri. Jongchu bayrami kelish oldida avtonom rayonlik intizom tekshirish komiteti, reviziya komiteti markazning 8 turlik belgilamasining ro'yxatiga xilof 5 tipik masalani oshkora umumiy uqtirish qildi. Ular tövendikçe.
0: Ürümçi şehirlik partiya komitetining sobiq muavini shujisi, siyasi qonun komitetining sobiq shujisi Majri Junning mas'uliyatini to'g'ri ado qilmay, mulkning bekor turib qilishiga sababchi bo'lish. Belgülümüge xilaplık kılıp, hükümet pulugu yap içiş. Hükümet işini o adıl icra kılışkı təsiri yetküzüş ihtimallıqı va sayahat paliyeti uğrulaştırışını qobul kılış qatarlıq məsilisi. Majri Jun 2018-li Keriya Nahiyalik Partiya Komitetinin şujisi bolğan məzgildə ilmi dəlillimigen, Kırgüzgen karxanının məbləq əməli küçü, pütümlü ada qılış ixtidarını təkşürməyən əhvalda, keriqçilik türünü kırgüzüçünü öz aldığa qarğılarçı qarar qılgan. Nurğun maliyyə məbləq selingan denkin, kırgüzgen karxanının məbləq zənciri üzülüb qeliş qatarlıq səbəblə tüpəylidin, karxana məbləq selib qurğan zavut və setivalgan işləb çıxırış üskünülleri uzaq müddət işlidilmək turub qalgan. 2014-yildan 2020-yilgacha hukumat pulni chiqim qilib ko'p qatim araqliq ziyofat tashkillagan, boshqurish va mulozimat obyekti o'rinlashtirgan sayohat faoliyatini qabul qilgan. Majri Junda intizomga, qonunga eg'ir xilof boshqa masalalarni saqlangan. Uningga partiyadan qo'g'lash, xizmatdan haydash jazosi berildi. Cinayetki çetişlik meselesi teptiş organının kanun boyuca tekşürüp ayıplişiği ötküzüp verildi. Kaşkar Vilayetlik Tenterbiye İdarisi Partiya Grupsinin sabık muavini şujisi idarının sabık başlıkı Adil Yunus'nun mesuliyetin doğru ada kılmay türü mülkünü ziyan kuşturtuş, belgülümüge hılaplık kılıp soğatlık boyum soğatlık pul kobul kılış katarlık meselesi. Adil Yunus 2018-yildan 2021-yilgacha Qog'liq nahiyalik partiya komitetining muavini shujisi, hokim bo'lgan mezgilda yezigliki, yezi xizmatiga mas'ul rahbar turug'liq xizmatni yuzaki ishlagan. Nazorat qilish, boshqurish mas'uliyatini yetarlik ado qilmagan. Qog'liq nahiyalik nasl yetishtirish ko'paytish markazining yurishida saqlangan boshqurish qalaymaqanchiligini tuzitishga kuchlik haydakchilik qilmaganlikdan nasl yetishtirish ko'paytish markazidagi chorvalar ko'plab o'lib ketib, davlat solgan tur mablag'dan iqtisodiy unum yaratilmagan. 2013-yildan 2015-yilgacha ko'p qatim belgilamaga xiloflik qilib, boshqurish va mulozimat obyekti bergan sovg'atlik bo'yim sovg'atlik pulni qabul qilgan. Adil Yunus'ta intizamga, kanunga eğir xilap başka meselelerimi saklangan. Onunga partiyadın qoğlaş, hizmetin haydash cezası berildi. Cinayetki tetişlik meselesi teptiş organının kanun boyunca tekşürüp ayıplişiye ötküzüp berildi. Yeli oblasti Gulcin ayalik ciddi işlerge taqabül turuşni başkuruş idarisi partiya komitetinin sabık şujisi. İdarının sabık muavin başlığı, sabık 4-ci derecelik tekşürüp tetkikliğici Xenil Yang'nın emeliyetin çetinip gitip kargılar çıkırılış kılış, tür yolgu koyuş, belgülümüge hılaplık kılıp soğatlık boyum, soğatlık pul kobul kılış katarlık meselesi. Xenil Yang 2023-yildan 2024-yilgacha Gulcin ayası Uyghur 3-10 Bazarlık Partiya Komitetinin şujisi bolgan mezgilde Şəxsi siyasi nəticə qoğuluşub, mümkünçilik tədqiqatı qılmıqan əhvalda təvəlikdiki 6 kənd kollektivinin məbləğini şiltib, sayahat türü bərpa qılışını öz beşimçilik bilən qarar qılgan. Tallıqan orun çət, yıraq buluş, ticaret başquruş yaxşı bulmasılı qatarlıq səbəblə tüpəldin, aran 3 ay ticaret qılgan

Yakında Toplum Raylık Fen Tekniki Cemiyeti, Cungu Pelle Akademiyası, Akademikla Bölümü, Fenle Umumlaştırış ve Marif Hizmeti Komiteti bilen birleşip, 10 neçe akademik, mutakassisini Kaşkar Vilayetiki Berişki Teşkillep, İlim Pen ve Cungu Temisidiki Şincan Sepiri, 1000 akademik, 1000 meydan Fenle Umumlaştırış Yürüyüşlük Faaliyetini kanat yaydırıp, aldıngı Katar'daki ilim pen bilimlerini mekteplerge kırgızıp, yaşla ösmürlerinin kalbini ozuklandırdı. 2026 yıllık memleketlik penni umumlaştırış iyi, Şincan yürüyüşlük faaliyetinin bir bulgan bu ketimki faaliyet ekologiyalik yezi igiliki, hayatlık terakkatı, mikroorganizm

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp, rangdar yögümü resim kebi, manevi makanımızni.
0: Koygan peşkadem asker Huang Zongde bilen tanışımız. Huang Zongde 1931 yılı 8. ayda Shandong ülkesinin Rongcheng şehri Wenshijiang kentideki bir kembegal dekkan ailesinde tuğulgan. Onun ailesinde adam köp, açlık az bolgaçka, başlangıç mektepte 2 yıl okupla okuştun toktap, pomuşçıklığa işlemçilik kılgan. 1940 yılı Japon armiyası Rongcheng'ni işgal kılıp, ot koyup adam öldürüp, bulan talan kıldı. 22 ailelikli ahalısı babu küçük kentki 19 ahale armiyaya katnışıp, Japon tacavuzlarına zerbi verdi. 13 yaşlık Huang Zongde'mu Yapın tacavuzlarına karşı yaşlı avantgard etirtigi katnışıp, posta turup karavullu kılıp haber yetküzdi.
2: 1948 yılı kışta 17 yaşlı Huang Zongde ahri armiyaya katnıştı. 1949 yılı 4. ayda Changjiang deryasının ötüş cengi başlanğanda o deryadın ötüş zerbidarlar bänigi tizimletip Qarış qırğaqtiki ot küçi toğrığa qarmay, Changjiang deryasından bösüp ötti. Onun yenida bir zembirek oq partılıp, üç sepdişi nəh meydanda qurban boldi. Bir sepdişi can üzüş aldıda onunğa özügi vakalatan yeni Jungoni öz közü bilen körüşni etti. Huang Zongde közügi yaş alğan halda Janubi qırğaqqa etilip çıktı. Deryadan ötkenden keyin Anhui'nin Langsi'da yağmurdan daldılanğan bir akşamı Kuomintang'nın üç əskeri işik çekkende o özü yalğız etilip berip, üçünü əsirge elip, üçüncü derecelik hizmet görsetti.
0: 1952 yılı 8. ayda 21 yaşlı Huang Zongde Amerika Cahangirlikigi karıştırıp Çavşengi yardan bir işcan meydanına atlandı. Pinkan aldıngı sepedeki 152 künde o 32 kıtımlık küçük kölemlik hareketke 17 kıtımlık cengi katnışıp köp kıtım ölümden aman kaldı.
2: 1953 yılı 7. ayda Jincheng Kaytırmız zərbi beriş cengi başlanğanda o turşluk kısım Shangjujing Shishenge ucum kıldı. Düşmen Mina rayonu Simtor ve ot küçüğü noktası bilen bir modabiyel liniyesi yasıgan bulup, bunu büsp ötkili bulmaydıgan nemunelik istihkam dep atıgan idi. Umumi hocum başlangan şok etsi o kattı kızı vatattı. Lianjan onu arq sepke evetmekçi bolivydi, o ölüdüğün iş bolsumu can meydanı da ölümen dep durvaldı. Hem de birinci bulup istihkamdan sekrep çıkıp, bütün benni başlap yet sim torunu bösüp ötti. Yine o da 5 ot küçüğü noktasını partılattı. Bu can bir keçe devamlaştı. Uruş tügügenden keyin Lian bu yece aran 10 işli adam kaldı. Etsi o özü yalğız lehmige yoşırınıp algan kaldık düşmenge yolukıp kaldı. Onun abdumati buzulup kalgan. Aldı on kökürkümü uyarlanğın idi. Şundaktımı o çekinmestin, netçi granatını bağlap, lehmi iğizgı taşlap, partılat kuç, buğtısını tartıp, lehmini partıltıp, örü etdi. Düşmeller bir-birlep çıkıp teslim boldı. Bu kıytım kıyacağında o üç potayını partıltıp, yetti düşmenini etip öldürüp, 22 düşmenini esirge aldı. Pidayi kısım baş iştabi onunğa ikinci derecelik köreş kahramanı dep nam berip, şerep bilen birinci derecelik hizmet görsetti dep enge aldı. Vatenge kaytkandan keyin Huang Zongde herbi ordenini yığıştırıp tıkıp koyup, bu iş doğrusta köp yıllargıca ailestikilerge tinmedi. 2024 yılı 9. ayda 93 yaşqa kirgen Huang Zongde'ga Cumhuriyet ordeni berildi. O daim, men hayat kalguchi, kurban bolgan sepdaşlarım, haqiqi kahraman deytti.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi manevi makanımızni obrazlıq tasvirlep bermekte.
0: En-enevi ör adet çonkuru yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp rangdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan benim ailem.

0: Әмді аңлайдығыныңла Шинжан Радио Телевизия Станысының мән вә менің вәтінім, Тяншан оғыл қызларының дөләт мұхаббеті алахиды сәйіпсі.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar, bu sahibimizde topu yolda zonzuyup oldurup her millet yurttaşlarının sağlamlıkını koğduğun Li Chuanyin'i tanıştırımız. Şincan Yeken Nahiyesi'nin 5 kent pazarıda tordaşla tərbidin zonzuyup oldurduğun doktoru dəb atalğan bir yaş Li Chuanyin'i. O 7 aylık bolğanda hata diagnoz koyulup, balılar paralij kesilge kırptar bolıp kalğın. Ішкі пұты білән өрі тұралмай, пәкәт ішкі қолы білән ошықыны тіреп, зонзиып меңішқа мәжбір болған. 38 яшлық Ли Чуаньиннің бәдән еғірліғі 38 килограмм ғымы етмейді. 9 яшқа кірген елі Ли Чуаньи башқылар тәрбідін алдап кетіліп, 7 еліліқ сәргәрданлық тіләмчілік тұрмышыны башлыған. Таяқ еп, тоңлап, әр күні ішкі қолығы тайынып, өміліп маңған. 16 yaşı da andın yurtuğa qaytıp gelgen. Lekin o taqdirge baş əgmey, öyge qaytqandan keyin sınıp atlap oqıgan. 2013-ci yili tibbi məktəbke imtihan berip ötken. 2016-ci yili məxsus kursdan toluq kursqa örləp oqış imtihanıdan ötüp, Xınan Duaşı Mingshin Shöyanının kilin-kiliq medizina kəsbige qobıl qılıngan. 2018-ci ili şərəb bilən Cungu Komünistik Partiyası gəkirgən. 2025-ci ili Li Chuanyi 61 saat poyuzqa oldurub, Xınandın 4000 kilometr yıraqlıqdiki Çincan Yəkən Nahiyyəsi gəkilib, 5 kənd bazırıda 300 kvadrat metrlik şipaxanı açdı. Şipaxanı işgəgə 24 saat kesəl görüş mülazımıdı digən veviski isilğan idi. O özüge, meyibla haqsız kesel körsatısı boludu. Namrat beymarlarının davalanış xıracıdının yerimi kemeytilidu diyen qaydını turğuzdi. Yerim keçide birisi işini çeksila, o dərhal çapınını kiyip kesel körətdi. Hərkini kolaysız kent ahalıları sırtkı çıqalmaydı. Sestra Patigül Zakir bilen Nur Amina Tursun, Li Chuanyin'i çaklık orındıkıgı oldurğuzup, iştirip, ulanın üyüge doğru apır bir etdi. Kentke bargan denkeyin, kent ahalıları əmdala piçilgan qoğunni elip, külüm zirginice onun qoluğu tutkuzdi. Bir tordaş, onunğa neç 100 min yuan iyanı kılmaqçı bolğanda, o çıraylıqca rət kılıp, Hazır bu işlani özümnün ıqtidarı bilen yaxşı qılalaymən, dedi. Li Chuanyi mundaq deydu. Adam çoxum ornıdan dəs turğandıla andın qımmət yarı talaydu. O, Cənubi Şincanın yezi kentlerdeki topu yollada zonziyip oldurup, irğanlap meñip, hər millet kent ahalılarının sağlamlıqını qoqdı, dedi.

0: asası kanun teşvikat munbiri.
1: Hayat yolunun bexatarlik belgesi.
0: Kanun idari kılış gözneki.
1: Ebedi eminlik melodiyası.
0: Hem de anlaydığınınlar Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programması.
2: Hürmetlik radyo anlayıcılar, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge hemrah programısına alışılanı karşı alımız. Ben Riyasetçi Ahmetcan Abdükerim.
3: Ben Riyasetçi Aynur Mehmet.
2: Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratku sılu şetin abonucular terminalıda mas kademde anlatılıdı. Hem de her vakit kayıtı anlayılı buludu. Bugünkü kanun sizge hemrah programımızda bundak mezmula boyunca alıçış birimiz.
3: Bugün Cunçu bayramı. Anlıqçı dostlarının bayramını mübarekleş bilen bille, ailedikiler cem bulup, bəxtlik, güzel turmuş keçirişine tilektaşlık bildirimiz.
2: Bugünkü programımızda mən

0: Ve mening vatanim Cumhuriyet unutmaydı. Men ve mening vatanim Tianshan oğul kızlarının devlet muhabbeti katarlık alaydı sahiple devamlık dikkatine de boludu. Dikkat kılık aysile.
1: Dilo ve kanun sahibimizde er nesige 12 min yıllık latar. Әмді аңлайдығыныңла Шинжан Радио Телевизия станциясының мән вә менің вәтінім Жұмхұриет ұнтымайды алайды сәйіпсі.
0: Жұмхұриеттің тарих сәйіпсіге чақтынып тұрған ісімла ойылған мән вә менің вәтінім Жұмхұриет ұнтымайды сәйіпімізді әрбір адамдың айда бір үйендің ияны еғішіне 20 ел давамлаштырған Әйсажан Низамидінің хикайысын аңлаймыз.
1: 2005 yılı yazda Şinjan'da şöyni əmdili pütküzgən Aysa Can Nizamidin Dövlət Elektrotori Bortala Tokbilan Təminlə Şirkitinin xizmətçisi boldi. Tonca aylıq muaşı 600 yönni alğandın kiyin o anı məktibi əsildiki Şinjan işləb çıxırış quruluş bintuani 5-ci millətlər otur məktibi berib, ailəsdə ixtisadi qiyinçiliqi bar oquqıcılarga ixtisadi yardan berişini oyladı. Sınıf məsuli ailəsində qeyinçiliği bar 23 oquqçunun tizimlikini sunub, onunqa madarğa qarab iş görüb, işkini tallaşını etdi. O, bu bir qatar ısımlarğa qarab, bir adamın küçünün aman çəklik boludğalıqını tuncıq etdim his qıldı.
0: Əgər hər bir adam hər ayda bir yuan iyanı qılalısı çü, bu 23 yaşlıq yaş, konvertli kötürgenicə xizmətdaşlarının işkini bir-birləb çəkdi. 2006 yılı 3. ayda o tuncu qetimde toplanan 1244 yuan iyanı pulunu her millettin bulan ailesi de kıyınçlıqı bar 23 okuqçının koluğu tutkuzdi. Dəslepte bazılar onu oyun körüstü vatıdı deyişdi. Ama bir çoğun ana bokuşunu içip 30 tengini bir-birləb sanıp onunla tutkuzdi. Çoğun ana ancı köp hattı onumaydı. Fakat bireylerinin yaxşı iş kılı vatkalıqını bilip onu bir kişilik küçük çıxırışını oylıqan idi. Şirket Partiya Komitetinin şujisi onunla siz yalğız işləvatmaysız. Biz təşkil, siz alğı ilgirlisiniz, biz terek bolumuz, dedi.
1: Aradan 20 yıl ötüp getdi. Bir yuan planı boyunca cəmi 2 milyon 200 min yuandan artıq iyanı toplanıp, her millet ammağa 4400 adam qeytimdən artıq yardım berildi. Yardımga eriş küçülər məktəb dərvasıdan çıxandın kiyin yana yeni iyanı qılıqçılağa aylandı. 2026 yıl 8 ayının 31 günü Aysacan 2. Türkümdeki Cungodiki yaxşı kişilər tizimlikidiki başqılağı yardım berişini xuşallıq da bilgücələr tizimlikidən orun aldı. Memleket boyunca Milletler İttifaqlıqı taraqqiyatıdiki bu nəmunic şəxs anam kiçikimdallan mağa başqalarının qeyinçiliğini körgəndə qançılık bolsa, şünçilik yardım qılalısaq, könlümüz xatırcan boludu, deyibdi, dedi. Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyunca iş görüş, qanun sizge həmrə proqramımızın mülazimət prinsipi.

0: Jenli şəhərdəki bir sahil ətrafında yayma içib kabab satatdı. 4-cü ayın 9-cu günü düşdən kən o tuyuqsuz birisinin qutquzuşqa çaqırğanlığını anladı. Bir oğul bala sahildə oynayatqanda ehtiyatsızlıqdan suğa düşüb getgan idi. Köp oylanışqa ülgürməylə su üzüşünü bilməyidigan Yusufcan daryağa sakrab düşdü. Köpçülüknün yardımına suğa düşüb getgan oğul bala qırğaqı elib çıxıldı. Yusufcan nəçə yutum suni yutub elib qıqılıb getib, kütülməyən əhval yüz bərgilə tas qaldı.
1: İkinci günü onun doğulğan günü idi. O alaytan aldınq günü xeyim xatar yüz bərgən cayğa bir agaklandırış taxtısı tikləb qoydu. Bıraq birdəm aldıraş bolub turuşğa yana qutquzunla degen avaz anlandı. Bir oğul bala suğa çöküb getib atatdı. Yenədiki qutquzmaqçı bolğan ayalmı daryağı seyirlib düşüb getdi. Yusufcan aldınqı günüdeki korkunşını unutup kalğandak yeni bir qetim daryağı sakrap düşüp, soğu düşüp ketken anı balanı oğuşlu kutkuzup çıxdı. Ama özünü darya suyu iqtip ketkili tas kaldı.
0: Kutkuzu velingan oğul balının anısı Zhang Lianhong her taraftan şapkatsını izdep, adalet yolu da pidakarlık körsetken kahraman, milletle ihtipahlıqı ülgüsü digen xatla yizilgan lefani onun kavap xanısı elip geldi. Yusufcan mundaq dedi. Milletlerin büyük ittifaklığını pekat eğizle dep koşuk bulmaydı. Biz hemimiz bir aile kişileri.
1: 2022 yıl 8. ayda o Cungo'daki yakşı kişiler tizimlikten oran aldı. 2024 yıl 9. ayının 27. günü Partiya Merkezi Komiteti Goyan onunla memleket boyunca Milletler İttifaklığı Terakiyatı'daki namunici şahıs dep nam verdi. Şu yılı 13. ayda o Xalık Sarayı'nın doklat sahnesinde turup özünün hikayesini bayan kıldı. 2025 yılı yeni yılda Jenli şəhərlik hükümetinin yardımında onun kavabhanısı resmi sınaq tariqisi de ticaret başıldı. Xotun balalarımı yurtının Jenli şəhərge cem buluş üçün keldi. O Çancan daryası boyu da yıldız tartdı. Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyunca iş görüş, qanun sizge həmrə proqramımızın mülazimət prinsipi.

0: Emekçilik kılmayla, yeni stilini evci aldırıp söz hareketimizde ülgü olayla.
1: Tamak üstüli medeniyeliği, ictimai medeniyeliğinin ıhcam kartiyemizi. Tamak ısrap kılmaslıkını emmimiz özümüzden başlayla.
2: Qanunni təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun bo'yicha ish ko'rish, qanun sizga hamroh programimizning mulozimat prinsipi.

0: Dilo və Kanun.
1: Ər nesiga 12 min yenlik lotereya bileti setib elib bu kapa çıxmasa, pul tölemeydiganlığını aytdı. Dükkanlar hukukunu kanda koğduşu gerek. Yakında Dörbülcün Nayalık Halk Sot Mahkemesi bir lotarya beleti setiş setiveliş toktami macerası dilosunu sot kılıp, amının akılanlık bilen lotarya beleti setiveliş samimi buluşuğa agah signalı çaldı. Biz birlikte dilo misalıgı dikkat kılaylı.
0: Şeikiz, Dörbülcün Nayalık'ta bir paravallık lotarya beleti dükkanı açıdığan bulup, Van Ekiz bu dükkanın daimlik heridariydi. Beriş geliş kılıp işkeylen dosışıp kalgan edi. 2020 yıl 9 ayda Van Ekes 3 grupı numarını körüp, köp somalıq do tikmekçi boldi. Koladiki mablağı yetişmegenlikten Şe Ekes'ni aldın 12 milyon tölep turuşunu etdi. Hem de 2021 yıl 2 ayının 13 günüden burun pulni kaytırışkı vəd berdi.
1: Şe Ekes, Van Ekes'ten atalmış mukafat çıkış nispeti toğrısıdaki hökemege asalı işinip getip, onun lotereya bileti setebilişi üçün aldın pul berip durdu. Mukafat ilan kırınğandan keyin Van Ekes'ten koladaki lotereyaga mukafat çıkmadı. Ümitsizlengen Van Ekes, Şe Ekes'ke pekat mingyalı bad. Şunundan keyin Şe Ekes köp kıtım süylegen bolsumu Van Ekes kep kalgan pulunu bermedi. Bu yıl 4 ayda Şe Ekes Dörbülcün Nayalık Halk Sot Mahkemesi'ne dava kılıp Van Ekes'ten 11 milyon karızın kaytırışını talep kıldı.
0: Dilo sot kılınganda Van Ekes özünü aklap mundak dedi. Lotereya biletini başkuruş nizamının 39 maddesi de mundak belgilengen. Lotereya bileti tarkıtış aparatı, lotereya bileti setiş aparatı da tüvendiki kılınışlarının biri körülse maliye tarmıqı ticaretini toxtutup tertip kiseleşki buyuruydu. Kanunga xilap tapaveti barlarının kanunga xilap tapaveti musadır kılınudu. Koşumca kanunga xilap tapavetinin 3 hessi boyunca cerimanı koyuludu. Bivasta cevapkar mesul xadim ve başka bivasta cevapkarlarga kanun boyunca çari körülüdü. Cinayet şekillendirgeleri kanun boyunca cinayet cevapkarlığı tartılıdı.
1: Birinci, lotariya türünü təsdiqlatmay təsis kılgan, toxtatkan ya ki təsdiqlatmay turup özgertken təsdiq işleri. İkinci, təsdiqlangan lotariya türü qaydisi, tarqıtış usulü, tarqıtış dairesi, mukafat ilan kılıp mukafatını nəqləşdürüş məşğulat qaydisiga əməl kılmay tarqatkan, lotariya satkan ya ki mukafat ilan kılıp mukafatını nəqləşdürgəllə. Üçüncü, lotariya setiş sistemisinin sallıq məlumatlarını başquruş, mukafat ilan kılıp mukafatını nəqləşdürüşünü başquruş ya ki lotariya məbləğini cuğlap başquruşunu başqalarının başquruşuğa havalı kılgalla. Törtüncü, lotereya bileti setiş sallıq məlumatını belgelemeyi xilap aldı körgen, özgertken, öçürüvet gelle. Beşinci, lotereya biletini nesi ya ki inavet usulü de satqalla. Altıncı, lotereya biletini təsdiqlatmay köydürüvet gelle. Yettinci, lotereya məbləğini tutup kalgan yötkep şiltiv alqalla.
0: Van Ekes mundaq dep qaradı. Şe Ekes'nin lotereya biletini nesige setişi lotereya biletini başquruş nizamığa xilap. İki tarafının sodası inavetsiz. Şunun bilen bile Şe Ekes yakın dostum buluş süpüti bilen mən hayacalanıp köp somuluk lotereya bileti setip alganda nasihat qilip tosmay ziyanı keltürüp çıkardı. Şuna qarzını toluq qaytırmayım mən.
1: Dörbülcün Nayalık Halk Sot Mahkemesi Dilo paketinin iniq işkerlikini közü tutup, iki tarafının zidiyetini muhafık hal kılıp, iki adamın burunki dostluğunu əsligi keltürüş üçün, iki tarafının makulluğunu alğandinkin müressəh kılışkı təşkil edi.
0: Dilo becürgücü sotçi Van X'ke kanunu çüyendürüp, davli sözləb, Van X'ke Şe X'nin lotereya biletini nesigi seti şərkiti yukarıqı belgelimigi xilap olsun o, lekin bu madda başquruş xarakterlik məcburlaş xarakterdiki belgelimigi təvə bulup, toxtamının küçüge təsir

0: ekiz yap, eşip kalgan bolsa elap alaylı.
1: İqtisatçıl ve ticaretçi bolup äşämetçilik kılmaylı. Yeni stilni äwji aldırıp söz hareketimizde ülgü bolaylı.
0: Tamak üstili medeniyeliği, ijtimai medeniyeliğinin ıhtcam partiyemizi. Tamak ısırap kılmaslıkni hemimiz özümüzden başlaylı.
2: Kanunu teşvik kılış, kanunga tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızdan mulazmet prensibi.
3: Hürmetli radyo anlıqıcılar, əmdi Abdonum rayondaki 16 şəhərinin hava raydın məlumat tanıttımız. Ürümçədə hava bulutluq, temperatura 14-22 Celsiya gradosqıca. Altayda hava uçuq, temperatura 9-21 Celsiya gradosqıca. Çöcəkdə hava uçuq bulub keyin bulutlanıdı, temperatura 8-21 Celsiya gradosqıca. Qolcada hava bulutluq bulub keyin içilidi, temperatura 11-26 Celsiya gradosqıca. Bortlada hava bulutlanıb, ötkünce yağmur yağdı, temperatura 11-23 Celsiya gradosqıca. Qarmayda hava bulutluq, temperatura 15-24 Celsiya gradosqıca. Kuytında hava bulutluq, temperatura 12-26 Celsiya gradosqıca. Şixanzada hava bulutluq, temperatura 13-26 Celsiya gradosqıca. Sancıda hava bulutluq, temperatura 12-24 Celsiya gradosqıca. Qomulda hava uçuq bulub keyin bulutlanıdı, temperatura 12-31 Celsiya gradosqıca. Turpanda hava bulutlanıp, ötkünce yağmur yağdı, temperatura 18-32 Celsiya gradosqıca. Korlada hava bulutluq bulub keyin içilidi, temperatura 19-28 Celsiya gradosqıca. Aqsuda ötkünce yağmur yağıp keyin bulutlanıdı, temperatura 12-24 Celsiya gradosqıca. Atışta hava bulutluq, temperatura 14-27 Celsiya gradosqıca. Qashqarda hava bulutluq, temperatura 15-27 Celsiya gradosqıca. Xotanda hava uçuq bulub keyin bulutlanıdı, temperatura 13-27 Celsiya gradosqıca. Ürümçide hava bulutluq, temperatura 14-22 Celsiya gradosqıca bulutu, şübal şamal çıxıdı. Hürmetlik radyo anlıqıçılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Kanun Sizge Hemrah programımız boyunca 6 şibardoq yahtırıp anlıqınınla rahmet. Teximi köp məzmullani yenə Solution terminalını çürüp anlısanla buludu.

0: Altıs beyiş mahirleri.
1: Radyo anıcılar. Hem de kaltız bir iş mahirleri sahipimiz bu içe çerçen aylık istatistik idarısının kadri şu huycanın mihir muhabbeti arıklık yezikent üsmürlerinin yeni menzil içişliği yardan bergelik doğrusudaki ilk ayını sözlep birimiz.
2: Çüşte çerçen ayasının tatran bazırı ayak tatran kentideki bir dekan huylisi kaynam taşkılıkka çömgen idi. Kent ahalisi Yasin Sıdık ve Hutuni Tursungül Musalla aşkını da aldıraş tamak eti vatatdi. Çerçen ahiyelik istatistik idarısı da işleydiğen kızı Şuhuycen hepte ahırını ötküzüş üçün kelmekçiydi.
1: Uzak ötme yıraktın bir pikap geldi. Közü ötkür 7 yaşlık küçük oğlu yukur avazda o açamdan pikapken açam haytip geldi dep muhakkiyetlik. Alda aynı aylanganda o ten teni kılıvatkan kişiler topu arısıdın ün-tünsiz yenim çıkıp, kol yağlıqı bilen köz çanıqdaki yaşını sürtken. O, dövlet ihtiyaclık bolsa, men kılmen degen bu sözni bir ömür emeliyeti de görsetken.

0: küçük seyipimiz bu ite. Buğdayının el az süpertiklerine yukarı yarıdan pul bir işten ibaret yakı siyasetini sözlep birimiz.
1: Bu siyasetini Abdınım Rayırlı Halk Hükümeti Bengon Tıngı Bultur 12. ayının 20.
2: Neden başlap yol koku yoldi. Milletler itibaklıkı, devletimizdeki her millet halkının can tomuri.

0: Yakında 2026 yıllık Cungu Dihkallar Molosul Bayrami Kent Nakşısı Musabıksı'nın Gərbi Kısım Çoğun Rayon Musabıksı Çongçin şehirde ötküzüldü. Sichuan, Gansu Katarlık 7 ülke Aptın Rayon Bivas Karışlık şehirden kelgen 20 musabıkı katınışlıgan kumanda Tağ Deryalar arasıgı cem bulup, Kent Nakşısı'nı vasıtı kılıp, Mol Osul şatlıkını yağırtıp, Gərbi Kısımdaki yez kentlerini güllendirişinin yip yeni kıyafetini namayan kıldı.
1: Yakında devletin açlık işlep çıkarışını yerge bağlaş, açlık işlep çıkarışını teknikiye bağlaş meksus türedeki noktalık kuruluş türü Şincan'ın Otra Asya Özgüce Ziraat Uruk Plazması Baylıqı Otra Mezgilik Amberi yakında omumyüzlük bütti, hem tekşürüp ötküzü vilişten ötti. Bu ambarının layihadaki umumi sığımçallığı 400 000 nusku bulup, Abdınom rayonumuzun Otra Asya Özgüce Ziraat Uruk Plazması baylıqını zamanvi saklaş sahasıdaki əsliha boşluğunu doldurdu.

Yakında memleketlik ilgili kespi marpı okutuşu yetekçilik kılıç komitetinin yetekçiliği de Şincan yezgili kespi tekniki daşı mesul bulup ötküzgen memleketlik yez kentlerini güllendiriş, ıksasıklarını yetiştiriştiki elat süpetlik mektepler hizmeti bu iç fikir almıştırış yığını Sancı şehirde içildi.

Hürmetlik radyo anlayıcılarına vatkanla Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Mümbət Tıprak programımızı əmdi Havar Aydın məlumatı aldınız. Ürümçü dava bulutluq, temperatura 14 Celsiya gradusun 22 Celsiya gradusca. Altay dava uçuq, temperatura 9 Celsiya gradusun 21 Celsiya gradusca. Çöcek dava uçuq bulup kiyin bulutluğundu, temperatura 8 Celsiya gradusun 21 Celsiya gradusca. Olcuda hava bulutluk bulup kiyin eçil oldu. Temperatura 11 Celsiya gradusun 26 Celsiya gradusca. Bortalada hava bulutluk bulup kiyin ötkünçü yağmur yağdı. Temperatura 11 Celsiya gradusun 23 Celsiya gradusca. Karmayda hava bulutluk. Temperatura 15 Celsiya gradusun 24 Celsiya gradusca. Köytünde hava bulutluk. Temperatura 12 Celsiya gradusun 26 Celsiya gradusca. Şihanızda hava bulutluk, temperatura 13 Celsiya gradusun 26 Celsiya gradusca. Sancıda hava bulutluk, temperatura 12 Celsiya gradusun 24 Celsiya gradusca. Kumulda hava uçuk bulup kiyin bulutlundu, temperatura 12 Celsiya gradusun 31 Celsiya gradusca. Turpanda hava bulutluk bulup kiyin ötkünçe yağmur yağdı, temperatura 18 Celsiya gradusun 32 Celsiya gradusca. Korulda hava bulutluk bulup kiyin eçil oldu. Temperatura 19 Celsiya gradusun 28 Celsiya gradusca. Aksu'da ötkünçe yağmur yağıp kiyin hava bulutlundu. Temperatura 12 Celsiya gradusun 24 Celsiya gradusca. Atış'ta hava bulutluk. Temperatura 14 Celsiya gradusun 27 Celsiya gradusca. Kaşkay'da hava bulutluk. Temperatura 15 Celsiya gradusun 27 Celsiya gradusca. Xotan'da hava uçuk bulup kiyin bulutlundu. Temperatura 13 Celsiya gradusun 27 Celsiya gradusca. Ürümçü'de hava bulutluk. Temperatura 14 Celsiya gradusun 22 Celsiya gradusca buludu.

Hürmetli radyo anlayıcılar, Şincan Radyo Televiziya Stansının mümbet programımız bu canlı işbeyi aldık. Anlığınıza rahmet.

0: 9-nji ýylyň 24-nji güni Beýjiňde etildi. Jungo Kompartiýasy Merkezi Komiteti Siýasy Bürosy Daýymy Komitetiniň azasy, Memleketlik Siýasy Kengeşiniň reisi Wang Hunyň riýasetçilik kildi hemde söz kildi.
1: Stansymyz habary. Jungo wekilleri ümiki 9-njy ýylyň 24-nji güni 20-nji nöwetlik Asiýan tenekat musabakasynda 32 altyn medal, 10 kümüş medal, 10 mis medalga erişdi. Bunun içinde musabakı kıyıkı türüde bırakla 9 altın medal, 1 kümüş medalga erişti. Jungo Tiktak Top Ayıllar Komandisi Asiya Tenerket Musabıqısı da 12. altın medalga erişip, o da 6 kıtım çempiyon boldi.
0: Stansımız Havri. Yemen Kusay Kurallıqlarının Erbe Bayanatçısı 9. ve 24. günü, Mezgur Teşkilatının şu günü neçe 10 balistik başkurulgan bomba ve uçkusuz ayrıplan bilen, Saudi Arabistanının Gharbi Canobu'daki Cizan rayonu'daki Nurgun Erbi Nişallah'a kent külemlik Erbi ucum kılgalıqını etti. Saudi Arabistan'ın yetekçiligideki Köp Devlet Birleşme Armiyası'nın bayanatçısı 9. ve 24. günü mundaq dedi. Köp Devlet Birleşme Armiyası şu günü Yemen'deki Kusay Kurallıkları koyup bergen 6 balistik başkırılgan bombını tostu ve veyran kıldı. Saudi Arabistan'ın 9. ve 24. günüdeki sallık malumatı da görüşülüşçe, Saudi Arabistan'ın 7. aydaki neft eksport sonması ve eksport umumu sonması tanla davamlı tövallip, ayrım-ayrım 2025-ci ili 5. ay ve 2021-ci ili 6. aydan bu yankı en tüven seviyeye düşüp kalgan.
1: Stansımız xəbəri. 9-njy ýylyň 24-nji güni xalqarada neft baasy ösdi. Şu güni bazar ýepilganga kadar New York Tower birjasynda 11-nji aýda tapşyrylan ýeni xam neftiniň baasy 2.145 Amerika dollary ösüp, her tonunyň baasy 94.161 Amerika dollary bilen bazar ýepildi. Ösüş nisbeti 2.166% boldy. 11-nji ayda tapşyrylan London Brent xam neftiniň baasy 3.152 Amerika dollary ösüp, her tonunyň baasy 106.160 Amerika dollary bilen bazar ýepildi. Ösüş nisbeti 3.41% boldy. Hormatly radio anlygçylar, bu gadymky memleket habarlary we halkara habarlar programmyz müşahada ahyrlaşdy. Programmyzyň diktorlary Güzel Nur Roz bilen Bahtiyar turdy. Nöwetçi muharriri Patugul Muhammed, nazaretçisi Bahtiyar turdy.

0: Ya yemek içmekten, ya kim giyecekten remon olmasa, nemiş kımmışın da kalmış o kalan sebalam.
1: Balalarının dünyası bir varak akka gazemez. Bugün iş besimi, salaktaşlık münasebeti, aile ziddeti, ulağı besim peyda kılışı mümkün.
0: Opa, koşulma ağırıp gitti.
1: Bir aram bolu atımen de ağırın iş, balalarda daim körüldüğün yardım talep kılış usulü.
2: Siz gep kılınmağa gidip de buradan. Çıkayız gep kıp olurken ne? Çıkıyorum hiç gep kılmayırken siz de dur karım.
3: Lekin siz azar dönmemiş kalsız. Kuşan emez tep sormaysız.
1: Bu nazuklık mı emez, acizlik mi emez? Belki ballanın mı özgüçlük giyme bak.
2: Geç onu sözler gitme lan. Hem işte birinci olsun zaten şu maçı.
3: Fabrika kaçan mı işimiz kırman? İmtihanda birinci bolsam mı yeni lan tutulanlayım ben?
1: Çoğunla çıraylık yap kılıçını ögün iş gerek.
0: Ulan imiş ki senin adı bazı yakıldı. Özendim mesul bana hoşmamdı.
4: Apa bu kadar mal işinden bulamdı.
1: Balılar daim içilip yiyilip kuşal koram yürüyememeydi. Bazı da ula perişanlık ve yalğızlık eskılıdı. Bundan çağda tuncu bulup yardım kolunu sunuduk Allah. Hatta Allah bol iş gerek ko.
0: Balılarımızdan psikik sağlamlıkıga ehmiyet bereyli.
2: Balılarımızdan könlü yer boğan, hoş boğan, açıq gelgen vaqtlarga ehmiyet bereyli.
5: Bazılar ögünüş çapalıq, hizmet ipiş bək təstisə, bazılar turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qalmadı. Dünyanın vahidi güçlükü yox deyişidir.

0: Aran 100 gram keledigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizdi.
1: Oturganda rahatlanganimiz bilan bel umurtqimiz yig'irligimizning 140% ga teng kelgudek bisim uchraydi.
2: Oshqozonimizning qalinligi 3 mm'dan 5 mm'gacha. To'ygandan keyin bo'lsa, asldagining nachasichil kemaydi.
3: Bedenimizde nech trilyon hücayir var. Otri hesabda sekundiga 3 milyon qetim parçalanadi.
4: Hayatlık üçün bedenimiz köp tirişçanlık görsütüdü.
5: Birer işlanı kılaylı, hayat bilen tam ilgirileyli.
0: Emme erziydi. Güzel çağla bizge hemra. Bizni hoşallandırdığan turmuş her kanç kıyım bolsumu, Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelde aşırışımız gerek.
5: Ailemizdekiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzindir.

Hürmetlik radyo oğlucuyla. 2026 yıllık Arap Sayahat Körgezmesi 9. ayının 14. günüden 17. günü geçe Dubai Dünya Saudi Merkezi ötküzüldü. Uda 3 yıl körgezme katnaşkan Cungu Körgezme Ümiki bütün meydandaki kızık noktaya aylandı. Cungu Körgezme rayonu yakşımsız Cungu'nu baş temi kılgan bulup, Asya'daki her kaysi devletler işçi de körgezme subsikülümü en çoğun körgezme rayonlarından biri. Körgezme rayonunun uğurlaştırılışı körkem, yeşillik, asası körü sezimi renge kılıngan bulup, bütün gevdesine klasik tağdariya uslubudaki lahya uslubi kullanılgan. Şerik estetikisi bilen azık zaman körgezme tekniksi organik yuğurulgan bulup, şu caydaki ve halkıradaki nurgun tamaşabillerini celip kılıp, Cungu'nun çigirdin kırıp sayat kılışının celip kılış küçü namayan kılıngan. Pakistan'dan kelgen sodiger Şahbaz muhbirge mundaq dedi. Şirketimiz Cungu bilen kuyuk soda alakasını saklap geldi. Lekin er kadim Cungu'yu berip yığını içip, kesip üstüde kengişimiz. Bu kadimki körgezme minin Cungu ve Cunha medeniyetini çunkur düşünüşümge bir köznek içip berdi. Cungu devletli köşmelerini başkuruş idarısının en Cungu medeniyet merkezinin müdürü Liu Yang mundaq dedi. Merkezimiz uda 3 yıl körgezmege katnaşıp, 60'dan artık Cungu sayacılıkıge Allah'a kadar karhanını rayon karhaları bilen odalaştırıp kengişke teşkillep, Cungu'nun sayahat baylıqı, çigradın kırıp sayahat kılış yeni meslekleri ve sayahatını kolaylaştırı siyasetini tonuşturdu. Statistika kılınışça 2025 yılı bütün bir yılda Paris koltuğudaki 6 devletin Cungu'ya kelgeller 150 bin adam katımdan eşip 2024 yıldakiden 100.78% aşkan. Bunun içi de Saudi Arabistan'ı ve Arap Birleşme Halifeliği'nin Cungu'ya kelgeller ayrım 110% ve 113% aşkan.

0: sağlamlık bilimlerini hemme ailegi yetküzeyli.
1: Hürmetlik radyo anlıqıcıla bu sahibimizde yöbinli kandak yese ozuqlık kımeti yukarı hem sağlam boludu degen mazmunda sözləp berimiz. Dekalla kalendarı boyunca 8. ayının 15. günü ait oludu. Zhongqiudiki yöbin mazdilik hem tatlıq. Aldı bilen köpçilikinin bayramını təbrikləyimiz. Zhongqiu bayramıda yöbin bu bayramının ruhi. Yöbin gerçi mezdilik bolsa mı, lekin yaşan gallanın hazım kılış iktidarı yakşı bolmağışka, bolup mu diabet kesili, semizlik, kanda yağ köpeyip ketiş, arteriya ketiş, yukur kan besim ve tajsaman yürek kesili ba yaşan galla yöbinli imkan kadarı az yeyişi, ya ki muapıq mıqtarda yeyişi gerek. Yaşan galla yöbin yegende tövendikilerge dikkat kılışı gerek. Yemeklik bexatarlıkiga kapalatlı kılış lazım. Yöbin yeyişten burun, oralmadaki işlep çıkırılgan vaxtı, süpet kapalat muddatını iniq görüş gerek. Şundaqla belgesedeki saqla şaraitiga dikkat kılış. Bolup mu, bir kısım alahidi yöbin lani, meselən, gül, meyve, köktat, marojni yöbin qatarlıqla saqla şaraitiga dikkat kılış lazım. Onun başka yeni tayarlanan yöbinin sırtkı şekli tolgan, gül nuskları enik, rengi uçuk, sırtkı görünüşü parkırak, yumuşak geledu. Kona nacar yöbinin rengi gayri, tutuk, parkırak bulmaydu, körken bulmaydu.

Qaq. Purganda qeyri puraq yoki buzilib qalgandek puraq bo'ladi. Bu xil yubingni yeyishga bo'lmaydi. Umuman aytganda yubingning energiyasi yog' shakar tarkibi yuqori. Bütün ailedekiler cem bolganda yaşanganla yöbingni ahvalga qarab yaydıgan yemeklik qilip, az yep, köp titip, bölüp yesi boludu. Bir aile kişileri her bir parça yöbingdin tən bəhrimən bolsa, bundaq bolganda meyli Shuang Huang Lianrong, Wu Ren, Dongrong qatarlıq ən-ənivi təmdiki yöbing bolsun ya ki, vətinimizin hər qaysi caylarıdaki hər xil təmdiki yöbing bolsun, həmisini azraq titib baxsa, yana energiya qobul qilishini kontrol qilib, aili şatlıqdan bəhərmən bolğılı boludu. Esinizdə bolsun, yöbingni naştılıq ya ki, çüşlük tamak ornada yemən. Ozuqlıq bəlgisi sizgə həqiqi əhvalini edib berudu. Yöbingnin energiya miqdari, yağ miqdari, şeker miqdari yuqri. Meyli qandaq türlüki yöbing bolsun, adatta yöbingnin oralması da ozuqlıq tərkibi cədvili boludu. Onun asasi məzmuni tövendiki bir qancı türni öz içiga alıdı. Əgər bir tane yöbingnin ölçimi 100 gram bolsa, bir kündə 4 tane yöbing yesə, bir kün ehtiyaclıq bolğan energiyadın eşib gedudu. Onun üstüken bayram ötküzgende tamaklarımız mu intayın mol bulup, azalla energiye eşip getişini keltürüp çıkırdı. 100 gram yöbingnin energiyasını 2342 kilojoul desek, 100 gram mifen tərkibideki energiye 485 kilojoul bulup, bir parça 100 gram kilidigan yöbingni yeyiş bir cin etrapıda, yani 494 gram mifen yegenge baraver. Bundaq bir parça 100 gram yöbingni yegəndə 10 saat oturuş sürəti meğiş, 5 saat astı yügürüş, 3-20 saat tez yügürüş yəki su üzüş gerek. Şundala xorutib tügətkili boludu. Şekersiz yöbing yox. Asaslıqı 10 yəki gürüç, uni arqılıq tayarlanıdı. İçige kumuş şekeri qoşulmağan təqdirdimu, onun asaslıq tərkibi kraxmal qadarlıq karbon su birikmeleri. Şuna, haqiqi mənidiki şekersiz yöbin yok. Bazarda setilvatkan bazı şekersiz yöbin, adatdiki şeker tərkibi ba yöbinğe karata etilgan bolup, inciki işlengen şeker koşulmaydı. Belki şekerinin ornağa başka tatlıq təm xuruşları, məslən, kislitol, maltoza, alkogoli, sorbitol qatarlıqlar koşuludu. Şuna şekersiz yöbingda şeker türüdikiler, yani karbon su birikmeleri boludu. Diabet kesili bemarları muvaffaq miqdarda istimal kılışı, tövən natriylik bolğalarını aval talışı gerek. Natrini ziyade köp qobul kılış, yaşanğanlarının kan besimini kontrol kılışıga paydasız bolup, salamatlikke ziyan yetküzüdü. Yöbing arasıdaki pärik naiti çoğun bolup, kuramığı yetkilerinin kündelik aş tuzi qobul kılış miqdari 5 gramdan eşip ketsip olmaydı. Köpçilik

0: Bunlık mülazimet üyü kurup, haksız kesel köydü. 2021 yılı, o öz hoylisini okas hoylisiğe özgertip, her kaysi cayladaki kadrla anmadın cemi 50,000 adam kıytımının artık kütüb aldı. 2023 yılı, o pida ile mülazimeti türünü yolu koyup, 350 kişilik pida ile mülazimeti etirti təşkil edildi.
1: Şocaydaki çarvıcılar.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçılıqni
1: hamımız özümüzdən başlayaylı.
2: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun bo'yicha ish ko'rish, qanun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi.
3: Hurmatli radio anglovchilar, endi avtonom rayondagi 16 shaharning havo raydan ma'lumot tanglatdimiz. Urumchida havo bulutli, temperatura 14-22 selsiya gradusgacha. Altayda hava uçuk, temperatura 9-21 selsiya gradusgacha. Çöcek hava uçuk bulup keyin bulutlanadı. Temperatura 8-21 selsiya gradusgacha. Qoljida hava bulutli bulup keyin ichiladı. Temperatura 11-26 selsiya gradusgacha. Portlada hava bulutlanıp ötkünçe yağmur yağdı. Temperatura 11-23 selsiya gradusgacha. Qarmayda hava bulutluq, temperatura 15-24 selsiya gradusgacha. Kuytunda hava bulutluq, temperatura 12-26 selsiya gradusgacha. Shixanzida hava bulutluq, temperatura 13-26 selsiya gradusgacha. Sanjida hava bulutluq, temperatura 12-24 selsiya gradusgacha. Qomulda hava ochiq bo'lib, keyin bulutlanadi. Temperatura 12-31 selsiya gradusgacha. Turpanda hava bulutlanib, o'tkinchi yomg'ir yog'di. Temperatura 18-32 selsiya gradusgacha. Qorlida hava bulutli bo'lib, keyin ochiladi. Temperatura 19-28 selsiya gradusgacha. Oqsuda o'tkinchi yomg'ir yog'ib, keyin bulutlanadi. Temperatura 12-24 selsiya gradusgacha. Otishda hava bulutli, temperatura 14-27 selsiya gradusgacha. Qashqarda hava bulutli, temperatura 15-27 selsiya gradusgacha. Xotanda hava ochiq bo'lib, keyin bulutlanadi. Temperatura 13-27 selsiya gradusgacha. Urumchida hava bulutli, temperatura 14-22 selsiya gradusgacha bo'ladi. Shubhal shamol chiqadi. Hürmetlik radyo anlıqçıla, Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge hemrah programımız boyunca 6 şüperdok yahtırıp anlıqınla rahmet. Tekimi köp məzmullani yana Solution terminalını çürüp alsanla boludu.

0: tağ deryaları arasında beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişten yanrak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Örmetlik radyo anlıkçılar, Munbet Tıpırak programısını anlayışınlarını karşı alımız.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar, Şincan Radyo Televizyon Stansı'nın Munbet Tıpırak programısını anlayışınlarını karşı alımız. Ben Ferhat Ömer.
2: Ben Aygüzel Bekri.
1: Bu kıdımki programımızda tümendeki mezmunları da anlayış bir yerimiz.
2: Güllünü atkan yaza kenetlerine nazar sahibimizde Xotan Nahiyasının Bayxı Bazırı, Davşan kenti, xas medeniyet sayahatini terakki kıldırıp, yerlik baylıqını canlandırdı degen mezmunlarını dikkatinlağı sunumuz.
1: Kaltıs Beyiş Mahirleri sahibimizde Çerçen Aylık İstatistik İdarısının kadri Şükhüycen Mihir Muhabiti Arkıl Yezi kentki özmürlerinin yeni menzil içişiği yardım verdi degen mezmun dikkatinlağı buludu.
2: Yezi iyiliki yeza dekalarga alaqadar uçurla sahibimizde 2026 yıllık Cungo Dekalar Mol Hosul Bayrami Kent Naqşısı Musabiqisinin Gərbi Qısım Çoğun Rayon Musabiqisi həm Mukapat Tarqtış Körgi Çoğunçında ötküzüldü. Şincan Otra Asya Özgeçe Ziraatları Uruq Plazması Baylıqı Otra Məzgillik Ambiri Pütüb İşqi Kiriştirildi qatarlıq uçurlanı anladımız.
1: Radyo anlıkçılar. Programı Sincan Radyo Televizyon Stansı'nın yeni taratku Slushitin abonçları terminalde maska

0: Radio anonçu. Bugünkü gülün vatkan iz kentlerge nazarı sahipimizde biz Xotan ayısının Bayqı Bazri Davşan kentigi berip körüp aqaylı. Hazır Davşan kentideki yeşillik tedrici azayıp altın rengi kirişki başladı. Yani uzak ötmey mın mo şallık mol hosul peynitini kütüb aladı.
1: Ayağdığın Davşan kentinin ilgirki ismi. Uyğur tılıda en ahırki kum barxalri degen mənide. Kentke anca yarak bulmağan cayda teklamakan kumluğu bulup, uzak müddet kum buranının hücumuğu uçurap, ilgiri 5-6 metr egizlikteki kum barxallarının korşavıdı kalgan idi. Lekin o yerini yer cihanı kaplıgan kum besip ketmedi. Eksice 100 yıldan artık varslı kılıngan şal teriş tarihi iyi boldi. Çünkü kent etrafıdaki Qaraqaş deryası ve Yurunqaş deryası şal terikçiliğini tabii su mənbəsi bilen təminligen idi.
0: Davşan kenti partiya yatikisinin şujisi Abdurişt Qupur mundaq tunuşturdu. İlgiri kentki şallarının əmmisini kent ağaları tarqaq teri etdi. Köpçülükten terikçilik seviyesi tekşi əmmisiydi. Umumi uz olumu aşmayı pekat özünü öz qamdaşqılı yitetti. Yokul ölçemlik etis kuruluşunun algısızlı dilişi gəgişip, kent boz yerini içip terikçilik kılgılı bulunduğun yerge aylandırıp, igizdeki okşaş bulmağın terilgu yerlerini tüzləb, yeziklik teknik şirketleri bir tutaş gülemleştirip, tücüpləb terip, 1800 mo merkezlik tutaş ketken şallıkını şekillendirdi.
1: Ala sortni tallab yetiştiriş ve tuprakni yaxşılaş arqılıq Davşan kentide şal mo 5-i usulü təxminən 300 kilogramdan eşip 600 kilogram etrapıgı yetip, cinsimi gürüçi danlıq markisi şekillendi. Şal usulü aştı, onunla yer oburu təqinin özşi koşulup, her yili kent kollektepinin kirimi 1 milyon 100 min yuandan artıq aştı. Her mu yerinin yıllık icarisi 600 yuan bulup, kent ahalri özü tergan bilen siliştirganda, her mu yerden her yili 400 yuan etrapı da köp kırım kılalıdı. Abdurişit mundaq dedi.
0: Kent ahalri tüven uzul tüven kırımlık en anvi terikçilik endiyesi bilen hoşlaştı. Kumluğun girvekideki az uçuraydıgan merkezlik tutaş ketken şallıklar mu, yez kent sayayitinin yarkın noktası gaylandı. Yezi kent sayahitini terakki kıldırışta kuruluş mebliği, kes pahalıtı yirik planı. Sayacılar topi orun bekitmesi, ul esle kuruluş katarlıklarının hemisi in tayin muhim. Kentinden tecrübesi bolmuz kanda kılış gerek. 2021 yılı Beijing şehrinin Şincan'a nişanlık yardım veriş Xotan kumandalık ştabı yardım kolunu sunup, Şincan'a yardım veriş mebliği bilen teminleple kalmayı. Yine Davşan kentinin alahidlikiye asasen onu Sehra Onursal gevdisi halk örp adet medeniyet kent kılıp bekitip, şallık koşulgan yezi kent sayayitinin kesip haleti terakki kıldırıldı.
1: Sayacılarını kilişini alaydıgan kılış üçün kentini hem taşkı kıyafetge hem içki kuvvetge iyi kılış gerek. Oltıraklışış muhitini özgertiş, ul əsliha kuruluşu bilen mas qadamda elip berilip, şu caydaki ən-ənvi turalqularının əsli qiyapti saqlap qilindi. Sayacılar şu caydaki ahallarının turmuş şeklini çökmüsünü alaydıgan boldi. Kent kadrlarının ziyaret kılışı, ilhamda duruşuda kent ahalları artıqçılıkını cari kıldırıp, işik aldıdıla kırımını aşırdı.
0: Bir sehra aramgahiyi kirgende, üzüm barının astıda 50 neçe yaşlık muhabbet Seydi Mehmet'in çehridin tebessüm cilvilinip durattı. O bir ömür şal tergan bulup, oylısı dükkan hiç pul tapalaylığını oylap mı bakmağın idi. Şal itizleri obrot kılıngan dinkin muhabbet mi bikar turmadı. Nevri inisi nahiye bazırda aşkan Dapenci Khan'ın soğudusu yakışı bolğaşı ular üyde aşkanı içip Dapenci Katarlık özgüç korumlarını sattı. Nurgun Hridarlar Nevri inisi cemiyet alakı süpüsü tarqatkan kıskısını körgen dinkin alaytan kentki kilip tetip sınap baktı.
1: Kent ahallarının köpüncisi yemek içmek ticareti bilen şoğullansı mu? Lekin yaza kent sayahide de pekat yap içişkili tayiniş kupayı kılmaydı. Abdurişit mundaq dedi.
0: Kentte oylu aran müzik kecilik ötküzülüp sayacılar ki sehra turmuştaki yıkımlık nakış sadasını hez kıldırdı. Ammavi medeniyet boşluğu Daoxian bilim orni barpo qilinib, hafta oxiri bayram dam olish kunlari shahardan kelgan nurg'un bola va ota-onalarni jalb qildi. Yana issiq havo shari sayli turlarini kirgizib, yezkan sayohatning qiziqarliqligini oshirdi. Kent ig'izda shol paxildan to'qilgan san'at qurilmasi kishilarining diqqatini tortdi. Kentni sayli qilganda Daoxian yo'li, Daotian yo'li, Daoxua yo'li, Daosu yo'li qator ketgan kent yo'llarida sholning hidi quyuq edi. Abdurishid mundoq dedi. 5 yilga yaqin taraqqiyot orqali Daoxian kenti Iroq yaqinida donliq sayohat kentiga aylandi. 2025 yili taxminan 35 ming odam qitim sayohatchini kutib oldi. Kent aholining kishi besh o'tirish hisob kirimi o'zgartirishdan burunqi 9800 yuandan ko'payib 14800 yuandan ko'proq yetdi. Quyuq shol edi, haqiqiy jalbkorlik va foydalanib keldi.

0: Kaltız beyiş mahirleri.
1: Radyo anıcılar. Hem de kaltız beyiş mahirleri sahipimiz bu içe çerçen aylık istatistiki idarısının kadri şu huy cennan mihir muhabbeti arıklık yezi kent üsmürlerinin yeni menzil içişiği yardan bergelik toğırsızdaki ilk ayını sözlep birimiz.
2: Çüşte Çerçen Ayası'nın Tatran Bazırı, Ayak Tatran kentindeki bir dekan hoylisi kaynam taşkınlıkka çömgen idi. Kent ahalisi Yasin Sıdık ve Hutuni Tursungül Musalla aşkını da aldıraş tamak eti vatatdi. Çerçen Ayalık İstatistik İdarısı da işleydiğen kızı Şuhuycen hepte ahırını ötküzüş üçün kelmekçi idi.
1: Uzak ötme yıraktın bir pick-up geldi. Közü ötkür 7 yaşlık küçük oğlu yukur avazda o açamdan pikapken açam kaytıp geldi dep vakırdı.
2: Pikapni toxtatıpla Şuhuycen nərs kereklərini kötürüp düşdi. Tursungül dərhal aldığı berip onun kolunu tutup durup. Cincin, ahir keldiniz. Varızcan tünügün telefonda sizni kaytıp geledikken digen idi. Öydik əmimiz bək xuşal bulduk, dedi. Yasin şu hücünün kolundaki çoğun küçük haltılarga kaçılangan nerslerini algaç. Kili versinizli bulattığı, yine bir mınçı nerslerini elip nemi kılattınız. Öydü göş, kökta temmisi toluk idi, dedi ağzı ağzıgı tekmey. Şu hücün külüp cevap berip. Varışcan idarıdı bek aldıraş, vakit çıkıralmaydı. Hepte ahırda çoğum kayıtıp gelip silerge emrah bulmasam bulmaydı, dedi. O burlupla küçük iğnesini götürüp onundan özünü seğingan seğinmeğanlıkını sordu. Şakçık jaranlık avazda. Seğindim, tətilge koyup bersa yanınızı oynığılı barman, dep cevap verdi.
1: Addiğini paranlar bütün oyunu illetti. Bu illik rişte 2019 yılı kışta bağlanan idi. 2019 yılı 12. ayda Tatran Bazırı'da hizmet kılıp atkan Şuhuycin Yasin aizlikler bilen koşmaklaşıp tutkan bu oldu. Yasin'nin çoğun oğlu Varızcan ilgiri onu çoğun doğru yolu kaytırıp gelişke bel bağlı dedi.
2: Aşı vakitlerde

0: Ling Yongji bilan tanishib chiqamiz. 1932 yili Liaoning Changtudagi bir namrat dehqon oilasida tug'ilgan Wang Yongji aslida dehqonchilikni o'rganib, bir oila kishilarini to'yg'udek tomoq yegizishni o'ylagan edi. 1950 yili Amerika jahongirligiga qarshi turib, Chaoshanga yordam berish urushi portlab, Amerika aeroplanlari Liaodong osmonidan ko'p qitim uchib o'tganda, yosh Wang Yongji bir ishni tushandi. Dövlət müdafiəsi küçlük bulmasa, hər qança yaxşı küllərini mu saqlab qalğılı bulmaydı. 1952-ci ili o Çinxua Daşı Aviyasiya Fakültetinin aeroplan layihələş kəsbiga imtihan berib ötdi. Keyin dövlət onu Moskvağa ögünüşkə əvətkəndə o yenə dövlətnin ehtiyacı bilən kəsib özgərtib raketa başqırıldığan bomba layihələşini ögəndi. 1961 yılı Wang Yongji vətənge qayıtıp gelip, japalıq başqırıldığan bomba tətqiq qılıp yasaşqa başçılap kirip kətdi. 1964 yılı dövlətimizning Tunji Otra yakın musabilik başqırıldığan bombasını qoyup beriş sınıqı yıqılışıp qalğanda hava naid ısıp kətgən bulup, iştirgüç Sıqlıqdan kengiyip ketkenliki sebebidin hesaplap çıkırıldığan başkırıldığan bombanın etiliş musabisi yeterlik bulmay vazipa asli ornada toxtap qaldı. Köpçilikning hemisi ciddiyleşip amalsız qalganda yaş Wang Yongji yüreklik qaldı. 600 kilogram yıqılğını çıkırıp etip raketani yeniklitip kuraştırsak teximu yıraqqa atalayımız degen oyni oturgu qoydi. Hech kim uningga ishonmaganida u bevosita naq maydondagi eng yuqori texnika mas'uli Chen Shuosinni izlab berib, ishtirgich dori nisbatining qoidasini bir-birlab aniq tushundirdi. Chen Shuosin anglab bo'lgandan keyin naq maydonda qo'shildi. Oxirida bu loyiha bilan boshqurilgan bomba sinig'i muvaffaqiyatli elib berildi. Başqırıldığan bomba raketa sahasida Wang Yongji bir ishliginicha 30 yil ishladi. Olta başqırıldığan bomba tipi 4 raketa tipini tadqiq qilib yasashga qatnashdi. Amir yasachilik qildi. 1992 yili Jungo odamlik olam kemisi qurilishi turg'izilganda 60 yoshlik Wang Yongji tunji bosh loyihaligichilikka tayinlandi. Başqalar 60 yaşında pensiyaga chiqsa, u 60 yaşında texmi eğir yükni zimmisiga elib, başlamçılıq bilan odamlik olam qatnashida 3 qadamlik bo'lib mengish fikr yo'lini o'tirg'i qo'yib, masilini manbadan tekshirish, hech qanday yoshirin xavf qoldirmay, olam bo'shlig'iga chiqishdan iborat yana bir poladdek qoidani turg'izdi. 2003 yılı 10. ayının 15. günü Shenzhou 5. numurluk alam kemisinin boşluğu kötürülüşüge ağışıp, Jungoluklarının kademi tunji qitim alam boşluğu kirdi. Wang Yongji daim mundaq deytti. Mən ömrümde başqurulduğan bomba tətqiq qilip yasaş, suni hemrahni alam boşluğu çıqırış, Jungoluklarını alam boşluğu çıqırış hem alam boşluğu pongetini kuruştun ibarat, 3 ishni qildim. 2024 yili 6 ayning 11 kuni Wang Yongji Beijingda 92 yoshida vafot bo'ldi. 3 oydan keyin uningga Jumhuriyat ordeni to'liqlab berildi. U butun umrini davlatning chaqirqiga bag'ishladi.
1: Әмді аңлайдығыныңла Шинжан Радио Телевизия станциясының «Мән вә менің вәтінім» Тяншан оғыл қызларының дөләт мұхаббеті Аллахиды сәйіпсі.
0: Тяншан әткіде сансызлыған юрек вәтін білән тәң соқуатыды. Мән вә менің вәтінім Тяншан оғыл қызларының дөләт мұхаббеті сәйіпімізді Тяншанның жануби шымалыды ки, әр милләт оғыл қызларының вәтін білән білі өсіп етіліш хекайысыны сөзләп еріміз. Әмді, алтындәк қалбі білән бір шәһәріні иллітқан 80 яшлық алтын хан Ваң Гүйджін білән тонышымыз. 1958-й Ваң Гүйджін Шинжан Құтубы нахиясы

0: Şincan xizmetini yaxşı işləşinin açıqçı partiyanın umumizlik rəhbərlikdə çıng duruş, partiya quruluşunu küçə etiş, partiyanı başquruş, partiyanı idari qiliş siyasi məsuliyyətini puxta zimimizə elib, doğru siyasi nəticə qarışını turğuzuş və əməldə körüstəş öginiş tərbiyəsinin nəticəsini müstəhkəmləb və kengaytib, sadıq, pak, məsuliyyətcan hər millət qadırları qoşunu bərpa qılıb, asasi qatlam təşkilatını umumizlik küşlük qılıb qurub, istilini toğırlaş, intizamını çıngıtış, çirikliki qarışdırışını qılçı boşaşmayı davamlaşdırıb, hər dərəcilik partiya təşkilatları və partiya əzaları qadırlar qoşunini texımı qaysər, küşlük qılıb tavlap, Cunxa milleti ortaq gəvdəs eğini müstəhkəmləş, sosialistik zamani vilaşqan Şincan quruşunu töp kapalətki iqi qılaylı.
1: Stansımız xəbri. Мәмлекетлік халық құрылтай дайыми комитетінің муавын башлықы Шауджи коллектіні башлап, 9-ші айның 19-ші күндің 24-ші күніге жә Шинжанда саяхат қануының ижрасын тәкшірді. Бұл мәзгілді қанун ижрасын тәкшіріш құрыпсы бір қысым бұлайет облас шәрлерді нәқ мейданды тәкшіріп, Шинжанның саяхат қануының елғы қойш ақпалы тоғырсыдегі доғлады вә мұнасбәтлік тәкіл пікірлеріні аңлады. Abdonim rayonlik xalq qurultayi doimiy komitetining mudiri Zumrat Obul suhbat yig'iniga qatnashdi. Qonun ijrosini tekshirish guruhi Shinjonning sayohat qonunini yo'lga qo'yishda qo'lga keltirgan ijobiy natijalarni to'liq muayyanlashtirdi. Shouji munolarni ko'rsatdi. Shinjon mo'l tabiiy boylik va mo'l odamiyat boyligiga ega. Sayohatchilikni taraqqiy qildirish jo'shurun kuchi zo'r. Баш Шуджи Ши Цзиньпиннинг саёҳат хизмати тўғрисидаги муҳим баёнотлари ва партия марказий комитетининг тадбир ўрғонлаштирувларини чуңқур ўғниб изчиллаштириб, саёҳат қонунининг турли талабларини умумгўзлик амалийлаштириб, тарафларнинг қонун жавобгарлигини чиңитиб, саёҳатчиликни юқори унумда идора қилиш савиясини сижил ўстириб, саёҳатчилик тараққиётини чеклаб қўйибётган қийин масъилларни унумли ҳал қилиб, саёҳатчилик юқори сифатлик тарақ qiyatning uzoqcha muqim davomlashishini qonunchilik yo'lida ilgari surish. Sayohat kuchlik davlat qurilishi ehtiyojiga uyg'unlashib, sayohat qonunini astoyil tuzib, mukammallashtirib, taraflarning taklif fikrlarini to'liq anglab, qonun chiqarish o'rtaq to'nishni keng mujassamlab, qonun chiqarish sifati va unumini uzluksiz o'stirish kerak. Zumrat Obul qonun ijrosini tekshirish guruhining ko'ngil bo'lganligi va yetakchilik qilganligiga rahmat aytdi. U mundaq dedi. Abdonim rayonlik xalq qurultayi va uning doimiy komiteti bu qitimli qonun ijrosini tekshirishni fursat bilib, bosh shuji Ши Цзиньпиннинг sayohat xizmati to'g'risidagi muhim bayonotlari va Shinjon xizmati to'g'risidagi muhim so'zi, muhim yo'l yo'riqi, tasdiqiy yo'l yo'riqining ro'yini sijil cho'nqur izchillashtirib, yangi davrdagi partiyaning Shinjonni idora qilish tadbirini to'liq dal joyda umumgo'zlik izchillashtirib, mavqeni xalq qurultayining funksiyasiga qo'yib, butun rayon sayohatchiligi mulozimat sistemasini takomillashtirishga yanmo turtki bo'lib, sayohat bozori tartibini qiyinlashtirib, sayohatchilikning yuqori sifatlik taraqqiyotini qonun bo'yicha kafolatlantirdi. Mamlakatlik xalq qurultayi doimiy komitetining a'zosi

yağmur yağdı. Temperatura 16'dan 24 Celsius'a gradusqça. Qashqarda ötken yağmur yağdı. Temperatura 15'dan 24 Celsius'a gradusqça. Xotanda hava bulutluq. Temperatura 14'dan 26 Celsius'a gradusqça. Ürümçide hava bulutluq, bazda uçuq. Temperatura 14'dan 22 Celsius'a gradusqça boludu. Hörmetlik radio anlıqçılar, Şinjan Radio Televiziya Stansısının Şinjan Xabarları Programması boyunca anlatış verdik. Bu kitimki programımızın tercümanları Mehray Osman, Arzgül Hal, Wang Suci, Muharriri Gini Qadir, Medine Merdan, Mesul Muharriri Zulhumar Kurban, Diktorları Zulpiya Mahmud bilen Nazım Muhlis. Şinjan Radio Televiziya Stansısının Şinjan Xabarları Programımızı anlıqınınlarına rahmet. Слушатын абончылар терминалны чүрсіңіз, техімі көп сарқылы мәзмулардың хавардар бұлалайсыз. Жоңқа қалық жұмыритінің Милләтлер Итпақтығы тәрәқиятыны елгір сүріш қануны 2026-лі 7-й айның 1-й күнедің башлап, елғы

0: qarşı yaşla avangard ətirtigi qatnışıp, posta turup qarabullı qılıp xəbər yetkizdi.
1: 1948-ci ili qışda 17 yaşlı Xuanzongdu axiri armiyaya qatnaşdı. 1949-cı ili 4-cü ayda Changjiang deryasından ötüş jeñi başlanğanda o deryadan ötüş zərbidarlar bəniği tizimlitip qarşı qırğaqtiki ot küçi toruğa qarmay Changjiang deryasından bösüp ötdi. Onun yenida bir zembirek oq partılıp 3 sepdişi nəx meydanda qurban boldi. Bir sepdişi can üzüş aldıda onunğa özügi vakalatan yeñi Jungoni öz közi bilen körişni etdi. Huang Songdi közügi yaş alğan halda janubi qırğaqqa etilip çıqdi. Deryadan ötkenden keyin Anhui'nin Langsi'da yağmurdan daldılanğan bir akşamı Kuomintang'nın 3 askeri işik çekkende o özü yalğız etilip berip 3-ni asirge elip 3-ci derecelik hizmet görsetti.
0: 1952 yılı 8-ci ayda 21 yaşlı Huang Songdi Amerika cahangirlikigi karıştırıp Çavşan'ı yardan berişcan meydanına atlandı. Pinkan aldıngı sepedeki 152 künde o 32 qetimlik kiçik kölemlik hareketke, 17 qetimlik cengi katnışıp köp qetim ölümdün aman kaldı.
1: 1953 yılı 7 ayda Jincheng Qaytırma zərbe beriş cengi başlanğanda o turşluk kısım Shangjiujing Shishan'ge ucum kıldı. Düşmen Mina rayonu, Simtor ve ot küçü noktası bilen bir müdafiye liniyası yasıgan bulup, bunu büsp ötkeli bulmaydıgan nemunelik istihkam dep atıgan idi. Umumi hücum başlangan şok etsi, o

0: yazda paşılar top top uçup gıngıldaydı. Kış ve et yazdaki karşı vırgallık küllerde böğürler topi gahi peyda bulup gahi gayip bulattı. Bularının hemisi kesel körüşte daim uçuraydıgan cephalık ve xeterlik ehvallar idi.
1: O kas kelgüdek çoğunkurluktaki karda on neçi çakırımlık tağ yolunu besip kigiz öge yetip geldi. Bu vaxt tuğulganda bütün belini kökürüp yığı avazı anlanmadı. O enişip turup balının geligi turup kalgan paskın enerjilerini bir yutum bir yutumdan şorap çıkırıp takı balının jaranlık yığı avazı yaylaqtın tan seherdeki cimcitliğini buzganı kadar davamlaştırdı.
0: O kas yıl boyu çet, yırak davalaş noktası da turup netçi ayda aran bir kitim öyge kaytalaydı. 1981 yılı o kışlaqta seyyari kesel görüp öyge kaytalmadı. Dadısı vapat bolğandı mı, onu ahırkı kitim körüp alalmadı.
1: 2015 yılı pensiyaya çıkandan kiyin o kas ətsila yana konu doğru sandığını yudup mandı. O mahallede viviski esip, o kas sağlamlık mülazimet öyü kurup, haksız kesel ködü. 2021 yılı, o öz oylısını o kas oylısığı özgertip, her kaysi cayladaki kadırla anmadın cemi 50,000 adam kıytımının artık kütü aldı. 2023 yılı, o pida ile mülazimeti türünü yolu koyup, 350 kişilik pida ile mülazimeti ətirti təşkilledi.
0: Şocaydaki çarvıcılar, o kasının kılgan yakşı işleri huddi yaylaqdaki tağ güllerde köp dep naqşı etişti. 2026 yılı 7 ayının 1 günü, o kas Sulayman partiya işçideki en ali şan şerep 1 iyol ordenığa erişti. O men kompartiya azası, muşundak kılışım gerek dedi.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Şalının gürüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıkırılışıga 8760 saat ketidi.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjang Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radiosi.
2: Şinjang Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radiosi açlıqni tijəşdə monolarını əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyurub sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip kalgan bolsa elib alaylı.
2: İqtisadçıl ve ticaretçilik bulup əşəmətçilik kılmaylı. Yeni stilini əvcə aldırıp söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
0: Tamaq stili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıq

0: Hemmimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamak tayarlışımızga kançılık vaxt kedidu?
1: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırlışıga 8760 saat kedidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, kört mıqtardaki vaqt ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvaq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
0: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tasvirlep vermekte.
0: En enevi örf adet çonkur yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

Hürmetlik radyo anlıkçıla. Şincang Radyo Televiziya Stansı Uyğurçu Universal Radyosu'nun bütün küllük anlıkçı Otur Dolkun 855'te. FM 101.7.

0: تماق ایت واتاتی.
1: چرچه نهیلک استاتستیکی ادارسه د اشلیدگان قزی شو خویجن هفته آخرنی اتگزش چون کلمک جیدی.
2: Uzak ötme yıraktın bir pikap geldi. Közü ötkür 7 yaşlık küçük oğlu yukur avazda o açamdan pikap iken açam haytıp geldi dep vakırdı.
1: Pikap ni tohtutupla Şuhuycen neris kireklerini kötürüp düştü. Tursungül derhal aldığı berip onun kolunu tutup durup. Cincin, ahir keldiniz. Varisçan tünügün telefonda sizden kaytıp geledikken digen idi. Öydük emimiz bek hoşal bulduk dedi. Yasin şu hücünün kolidiki çoğun küçük haltılarga kaçılangan nerslerini algaç. Kili versinizli bulattıgı. Yine bir mınçı nerslerini ilip nemi kılattınız. Öydü göş, kökta temmisi toluk idi, dedi ağzı ağzıgı tekmey. Şu hücün külüp cevap berip. Varışcan idardı bek aldıraş, vakit çıkıralmaydı. Hepte ahırda çoğum kaytıp gelip silerge emrah bulmasam bulmaydı, dedi. O burlupla küçük iğnesini götürüp onundan özünü seğingan seğinmeğanlığını sordu. Şa küçük jaranlık avazda. Seğindim, tətilge koyup bersa yanınızğı oynığılı barman, dep cevap berdi.
2: Addiğini paranlar bütün oyunu illetti. Bu illik rişte 2019 yılı kışta bağlanan idi. 2019 yılı 12. ayda Tatran bazırda hizmet kılıp atkan şu hücün Yasin aizlikler bilen koşmaklaşıp tukkan bu oldu. Yasin'nin çoğun oğlu Varisçan ilgiri Yasin Erkotun'un hiyelili beşini katırgan idi. Varisçan toluksuz otur mektepte okuştun toktap kalgan dinkin kün boyu kentte bikar yürgen bulup kelgüsüge nispeten nişanı yok idi. Şu hücün bunu körüp onu çoğun toğru yolga kaytırıp kilişke bel bağladı.
1: Aşu vaqtlarda Şuhuycin köp qitim

0: Riel.
1: Ешіл тағыларғы нәзәр селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пұрақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардыр шундақ бір парчы ер. Мұнбәт пұрақ программымыз арқылық арзу етізіңізға yol ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пұрақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
2: Hürmetlik radyo anıgıçılar, Alabatkınınla Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Munbet Tuprak programı. Kadirli dostlar, Cumhurbaşkanı bayram mezgilde ve devlet bayramı yitip giriş peytide Munbet Tuprak programımızda men ve minin vatanım Cumhuriyet unutmaydı ve men ve minin vatanım Tianşan oğul kızlarının devlet muhabbetinin ibaret çık sahipini köpeyip tersi kıldık. Bu sayfalarda radyo anlayışlarına devletimizin tövbekar şahıslarını tanıştırmamız ve Tian Shan'ın Cenubi ve Şimal'daki kurguçlarının hikayelerini sözler birimiz.
3: Amda anlaydığınızla Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Mən ve Minin Vətinim Cumhuriyet Unutmaydı Alahide sahibisi.
2: Radyo anlayışlar. Cumhuriyetin tarih sahibisiga chaqnab turgan ismlar oyulgan. Emdi men ve mening vatanim Cumhuriyet unutmaydu sahibimizda Jungu Suni Hamra otsi Sun Jiadongni tanishtiramiz.
4: Sun Jiadong 1929 yili 4-chi ayda Liaoning Wafangdianda tug'ilgan. 1951 yili Sovet

Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Milletler İttifaklığı Terakkiyatını İlgiri Sürüş Kanunu 2026 yılı 7. ayının 1. günüden başlayıp yolga koyuldu. Cumhur Milleti Ortak Gövdesi Eğini Müstehkemlep, Cumhur Milleti Ortak Gövdesi Kuruluşunu algı süreyli.

Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Milletler İttifaklığı Terakkiyatını İlgiri Sürüş Kanunu 2026 yılı 7. ayının 1. gününden başlayıp yolga koyuldu. Milletler İttifaklığı devletimizdeki her millet halkının can tomuru,

0: Yakında 2026 yıllık Cungo Dehkallar Molosul Bayrami Kent Nakışçısı Musabıkısının Gərbi Kısım Çoğun Rayon Musabıkısı Çongçin şehirde ötküzüldü. Sıçvan, Gansu Katarlık 7 ülke Abdum Rayon Bivas Karışlık şehirden kelgen 20 musabıkı katınışlıgan kumanda Tağ Deryalar arasıgı cem bulup, kent nakışçısını vasıt kılıp, mol osul şatlıkını yağırtıp, Gərbi Kısımdaki yez kentlerini güllendirişinin yip yeni kıyafetini namayan kıldı.
1: Yakında devletin açlık işlep çıkarışını yerge bağlaş, açlık işlep çıkarışını teknikiye bağlaş mahsus türedeki noktalık kuruluş türü Şincan'ın Otra Asya özgüce ziraat uruk plazması baylıqı Otra Mezgillik Amberi yakında umumiyüzlük bütti. Hem tekşürüp ötküzü vilişten ötti. Bu ambarının layihadaki umumi sığımçallıqı 400 min nusku bulup, Abdunum rayonumuzun Otra Asya özgüce ziraat uruk plazması baylıqını zamanvi saklaş sahasıdaki əsliha boşluğunu doldurdu.

Yakında memleketlik yezgilik kesbi marifi okutuşu yetekçilik kılıç komitetinin yetekçiliği de Şincan yezgilik kesbi tekniki daşı mesul bulup ötküzgen memleketlik yez kentlerini güllendiriş, ıhtısaslıklarını yetiştiriştiki əla sübətlik mektepler hizmeti bu içi fikir almıştırış yığını Sancı şehirde içildi. Memleket bu içi yez kentlerini güllendiriş, ıhtısaslıklarını yetiştirişte əla sübətlik bulgan 101 mektep, Pen tədqiqat aparatından gələn mütəxəssis alimlər sancığı cəm olub, quruluş təcrübələrini xülasələb almaşdırıb, işləb çıxırış bilən oxutuşun yuğurluşunu çoğunqurlaşdırıb, pen marifinin yuğurluşunu sıcıl alğı siljitib, yezkən ixtisaslıqlarını yetişdiriş sübütünü östürdü.

Hürmetli radyoan oğucuna, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın mümbet programımız bu canlı işbeyi adı. Anlığınınla rahmet.